0: Net bir şarj et. Bravo, Mike Mellon, Zulu Mode, 428, 428. All to be clear.
1: Breathing.